сүттін 300 грамм қобыл қылғанға баравар болсы болуды. Daim purchaq yasalmalarını yeb bersa, hər günü dadurdun 25 gramdan yuqarı yegenge baravar boludu. Şakallıq meyvini muvafiq yeyish bək köp yeb etmeslik gerek. Muvafiq miqdarda beliq, öy quşları, tuxum,

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etli geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, etliyelik haberler programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 21. günü. Köpçülüknün devlet bayramı mübarek olsun.
2: Aval bu kitamkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan'daki her millet, her sahe, halk kahramanlarına sevetli gül tahtım kıldı.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şücesi Zhu Kongjun, Mektep Müdürü,
1: Otrasya Nüveç Poezi 7000 kıtımdan eşip, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ortak berpa kılış. Otrasya Nüveç Poezi 7000 kıtımdan eşip, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ortak berpa kılışka küçlük hareketlendirgüş küş koştu.
2: Abdonom rayon qezi velingan 8857 madaniyat yodgarligini markazlik o'tkazib berib, asosiy qatlam madaniyat yodgarliklari muzeyida saqlanayotgan boylikni to'liqladi.
1: Madaniyat sayohat tarmoqlari 10 ayning 1 kunidan boshlab 2 million yuan madaniyat sayohat iste'mol belti tarqitib, Shenzhenning oltin kuzdagi madaniyat sayohat bozorini jonlantirdigan bo'ldi. Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Qahramonlarcha qurban bo'lganlarga gul taqdim qilindi. Ulug' ruh tog' daryolarni larziga soldi. Inqilobiy qurbonlarni xotirlash kunida xalq qahramonlarga sevatlik gul taqdim qilish marosimi tunugun tushdan burun Urumchi xalq maydonida o'tkazildi. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Abilmajin, He Zhongyou, Wang Lin qatorliq avtonom rayon va Bingtuan rahbarlari Shenzhenki har millat, har soha vakillari bilan birlikda xalq qahramonlariga sevatlik gul taqdim qilib, inqilobiy qurbonlarni cho'nqur yod etib, qahramonlarcha qurban bo'lganlarning ruhiga varislik qilib va uni avjaldirib, har millat Tianshan o'g'il qizlarini ittifoqlashib, jasorat bilan ilgirlab, jasurona olg'a besib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenzhen qurish uchun bo'shashmay kurash qilishga ilhomlantirdi. Ürümçi xalq meydani heyvetlik hem cimcit bolup, Jongu xalq azadlıq armiyasının Şincanga kirgenlik xatire abidisi heyvet bilen qat götürüp duraddi. Xatire abidisinin aldığa Abdonom rayonluq partiya komiteti, Abdonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti, Abdonom rayonluq xalq hükümeti, Abdonom rayonluq siyasi kengash, Şincan hərbi rayonu, Şincan işlep çıkırış kuruluş bintuani, her qaysi demokratik partiya quruhla, Abdonom rayonluq soğudu sanayiciler birleşmesi ve partiyasız, quruhsız zatla, Ürümçi şehrideki her millet her sahe amızı, pionerlar namıda taqdim kılıngan 9 sevet gül koyulgan idi. Murasımga katnaşkan barlı xadımlar rətlik tizilip, xalq qahramanlarga ali ikdiram bildirdi. Murasım saat 11'de başlandı. Eyvetlik pidayılar marşı yanıdı. Meydandikiler birlikte Jonghua Xalq Cumhuriyetinin devlet şiirini ünlük etdi. Devlet şiiri uğralınıp bulgandın keyin, bütün meydandikiler sükut durup, Şincan'ın azatlıqı ve kuruluş işleri üçün hayatını kahramanlarca taqdım kılgan inqilabi kurbanlarga, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayıda umum yüzlik ızcılaştırış üçün, şundakla bölgünçilikke karıştırış körüşi ve terrorluğa karıştırış mukumluğunu koğdaş körüşi de hayatını kahramanlarca taqdım kılgan inqilabi kurbanlarga təziye bildirdi. Her millet ösmürleri biz komünizm ızbasari degen naqşını eğitip, xatire abidisige yüzlenip pionerlar salımı verdi. Çoğunqur muhabbet singen, gül taqdım kılış küyü yanırap, 18 murasım əskeri sevetlik gülünü kötürüp, pelenpeydin çıkıp, sevetlik gülünü xatire abidisinin supsığa koydu. Çin Şiaojang qatarlıqlar xatire abidisi supsığa çıkıp, gülünün lentillerini əstaydıl tüzeştirdi. Avtonom rayon ve Biyantuan rehberleri, her millet, her saha vekilleri tertip bilen Xatira abidisini oylanıp, abidige çoğunkuru hürmet bilen karab, inqilabi kurbanlarının Çigra rayonda yıldız tartış, şahsiyetsiz beğişleştek şanlık iş izlerini çoğunkur muhabbet bilen eslep, xalq kahramanlarının partiyaga sadık buluş, xalq üçün samimi hizmet kılıştek, ali janab pezilitini çoğunkur his kıldı. Murasımğa qatnaşqan hər millət kadrları və amısı munularını bildirdi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqi. Şundaqla Jongo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası uzun səpri qələbəsinin 90 illiqi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komitetining atrofiga texmo zich uyushib, qizil tomirni davomlashtirib, kurash ruhiga varislik qilib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asos liniyani zid çöredep, partiya merkezi komiteti Şinjanga bekitip bergen 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini közlep, ebedi eminlikke münasivetlik, negizlik, ulluq, uzak mezgillik hizmetlerini puhta alğa sürüp, itibak, inak, avat, bay, medeni bolgan, terakki kılgan, hatırcam yaşaydıgan, kuşal horam işleydıgan, ekologiyası yakşı sosyalistik zaman ulaşkan Şinjan kuruş üçün küt koşumuz. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Qadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdikerim, Liu Chunli, Avtonom rayonlik xalq qurultiyi daimi komiteti, xalq hukumeti, siyasi kengash, Biyantuan benzisining a'zolari, Xinjiang harbiy rayoni, qurollik saqchi qism Xinjiang bosh atirdagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar murosimga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, tunugun Urumchida, Uxanda shu partiya komitetining shujisi Zhu Kongjun, maktab mudiri Zhang Pingwen va ularning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojiang avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Uxanda shuning Xinjiang xizmatini qo'llaganligi va yordam berganligiga rahmat etdi. O mındak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin küçlük rahbarlikida bütün memleket xalqının zor kish bilan qollashida Xinjiang yeng davirdiki partiyanın Xinjiangni idara qilish tadbirini toluq dal joyida umumizlik izchillashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda bütün dunyo ko'z tikkidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan Her millet ammisi en köp emeli nebge erişken tarihi mezgilgi kirdi. Uzaktan buyan Wuhan daşı Katarlık devlet içindeki Ali Mektepler Şincan'ın nişalık yardım veriş hizmetini muhim oranga koyup, Şincan'a mağrib ceheti yardım verişini sicil çonkırlaştırıp, Şincan'ın Ali mağrib işleri terakkiyatı da zor ilgirleşine kolgu keltürüşüge türtke boldi. Wuhan daşıvının Şinjiang bilen bolgan ameli hemkarlıqni sijil küçeytip, pen avzallikini toluq cari kıldırıp, dikkatni Şinjiang'nın energiye, qezilma baylıq, yeni energiye, yeni materyal, zamanevi dehqançılık, çarvıçılık qatarlıq özgice avzal kəsiplerge merkezleştirip, ilmi tədqiqat, texnikada ötkelgi hücum kılış, ixtisaslıqlarını yetiştirişni birlikte qanat yaydırıp, Şinjiang'nın kəsip tərəqiyatıda yenilik yarış motoru bərpa qilishiga küç qoşşini. Şinjiang daşöge yardan beriş salmıqını sıcıl zor aytıp, Cənubi Şinjiang'da Ali Mağrib'nin süpitini östürüş, sığımını ken aytış, oqtıkçılar qoşunini yanımı küç aytış, pən qurulmasını əlalaşdırış, məktəb başqırış qatlimi və pən tətqiqat ıqtidarını aşırışını qollışini. Şinjiang'a davalaş cəhəti yardan veriş həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, Şinjianglıq davalaş tayançılarını yetiştirib, yuqarı sapalıq kəs

0: şu işliginiçe yani 12 yıl işledi. Qaytadan vazifaga o'ltirgan tunji kunida u butun kentki partiya a'zolarini partiyaga kirish qasmini takrorlashga tashkillab partiya a'zolari va'da tuzumini yo'lga qo'yib partiya a'zolarini ko'chi boshlig'i 10 oila boshliqligiga ko'rsatib kentda saqlanayotgan turli gavdalik masalalarga bevosita yuzlandi. Mamatjon Ömer ishni oldi bilan kent kadrlarining kollektiv yerini belgilamaga xilof holda egilib olganligini tekshirib aniqlashdim boshladi. Xiyonat qilgan kent kadrlari qattiq bartaraf qilindi. Tövən bahada sırtqı öddigi berilgan barlıq kollektiv yeri va mevelik bağ qaytarib elindi. Arqadan u partiya a'zolarini yetaklab tur izdidi, mablag' izdidi. Kollektiv yeri va mevelik bağni öddigi berishni qilibplashtirish orqali shu yilda kent kollektiviga 1 million yendan ortiq kirim elib keldi. 400 000 yendan ortiq mablag' selib qurgan un xonining yillik kirimi 50 000 yendan oshdi. Oblast, nahiye 2 derecelik teşkilat tarmaklarının çok planının kollaşıda kurulgan kış sahotunun yıllık kirimi 2 milyon yenge yetti.
1: Katık detal əslihaları yaxşılandı. Yurttaşlarının həmiyinimi tompaydı. Mehmetcan Ömer'nin yardımı yetekleşide partiya azası Ma Yulin'nin tok firmasının bakmeçilik kölümü terakki kılıp 300 manga yetip yıllık məhsulat kımeti 13 milyon yuandan aştı. Yana 30 neçe kişinin muqim işqi orilishiga turtki boldi. 2018 yili kentte uruqlu qonaq kesb kooperatifi qurilib, 300 neçe aylik kent ahalisi birleşip terakki kılıp, her mo yerinin paydası 400 yuanga yetmeslikten 1800 yuanga östürildi.
0: Bulukek kentinin yana özüge tave amavi mulazmet türü bar boldi. Yesli, mariniyet faaliyet sorularının hemisi toluk bulup, basketbol meydani, voleybol meydanı da külki sadaları üzülmeydi. Kent şifahanasını ölçemleştiriş kuruluşu tamamlandı. Kent ahalları adetki kesel bulup kalsa kentin çıkmayla davalını alaydıgan boldu. Bugünkü kündeki bulukek henti de karamay yolla girelişip ketken bulup yolunun iki tarafı da sula şıldırlap ekip durattı ve poreklep eçilgan güller bar idi. Qatar qatar yeni öyle yeşil daraqlar bilan oralgan bolup yol boyida qatar qatar quyosh energiyalik yol chiroqlari qat ko'tarib turardi. Nurg'un kent aholisining ishga oldiga yana shaxsiy avtomobillari to'xtatilgan edi. Xolig'an bir kent aholisining uyiga kirganda yeni öylaning qoishlari yo'roq, bog'larining xush edi dimoqqa urilib turardi. Kent aholilarining ko'zlari baxt va yorug'likka to'lgan edi.
1: Pensiyaga chiqqan Mamajon Umar yanila bekor turmaydi. Kentlerge berip aylarge kiriş, partiyanın yaxşı siyasetlerini teşvik kiliş, Şenjan'nın taraqiyat özgürüşlerini bayan kiliş, onun kündelik işi idi.
0: Mehmetcan Ömer mındak dedi. Mən yetim bala, köpçülüktün tamıqını yap çoğun bol.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde 2026 yıllık memleket boyunca yaşanğanların hürmetleş eyi faaliyeti 10. ayda kanat yaydırıldı diye mezmun dikkatinladı buludu. Memleketlik yaşanğanlar hizmeti komiteti yakında uxturuş besip tarqıtıp, 10. ayının 1. gününden 31. günü gece 2026 yıllık memleketlik yaşanğanların hürmetleş eyi faaliyeti kanat yaydırıldı. Faaliyetinin başlayımısı, hukuk menfaatini kapaletlendirişini küçeytip, yaşanğanların bexatarlığını qoqtaş. Uxturuşta mundaq talep kılındı. Yaşanğanlar sağlamlıq mulazımıdı ve pen texniki terekini küçeytiş gerek. Yaşanğanların eğiz boşluğu sağlamlıqı, ozuqlıqını yaxşılaş, psikikilik gamxorluq kılış, devanlikinin aldın eliş ve onu davalaş, anlaş ixtidari sağlamlıqı, muvapıq doğru işletiş qatarlıq sağlamlıqını ilgir sürüş hərkitini çoğunqur kanat yaydırış gerek. Akıllaştırılgan məhsulat texnikisini yaşanğanla sağlamlıqı, yaşanğanda kütünüş mulazımıdı sahəsədə kullanış və umumlaştırış salmıqını aşırış gerek. Davalaş havalısıdan paydalanıp, yaşanğanlani aldap davalaş mulazımıdını qobul kıldırışqa kanun boyunca zərbə veriş gerek. Dikkatni, doğru sağlamlıq yemeklikleri, davalaş üskünleri qatarlıq noktalıq sahaləgi mərkəzləşdirib, saxta nacar, saxta təşviqat, aldamcılıq qılıb setiş, qanunğa xilap elan beriş qatarlıq qılmışlani qanun boyunca təkşürüb, bir tərəf qılış gerek.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahibimizde bayram mezgiyle de kanda kılganda sağlam ozuqlanğılı boludu diye mezmunda sözləp birimiz. Dem iliş külleri de esil taamladın bəhirmen boluş, daim dem iliş küllerini xuşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak köp kısım mezlik taamlanı yeyiş usulü karmakka tamaqnın özüdek onçuvala yaxşı emez. Yaxşı qızarlanışqa eniqlimi bergendimu, organizmlarının qan besimi, qan şekeri, qandiki yağının örülüşüge təsir körsüşini unutup kalmaslıq. Yürek, mıngı, aşqazan, üçey qatarlıq orullarının rahatligini qoğdaşqa teğimu sel qarmaslıq. Mezlik taamlarının arqısıgı yoşurungan sağlamlıq tozıqıdın ehtiyat qılış lazım. Biz tövendiki tamak yeyiş usulunun sizning bayramlık planınızda bari yokluğunu görüp bakaylı. Hoşal koram cem bolganda göçlük tamaklar yeyildi. Onun üstüne göçlük tamaklarının mezelik temi, köpkül tem tanşık işlerini maslaştırışkı muhtaç. Bundaq bolganda mezelik kılış bilen bile yağlıq, tuzluq yemekliklerinin ziyade köp kubul kılın işidin. Yeni köktat ve meyvelerinin yeterlik kubul kılınmaslığının saklanğılı olmaydı. Dem iliş vaqtini erkin orullaştırış, tamakni halıgancı yap, tamak mıhtarını halıgancı tallaş. Bayram mezgilede dem iliş kanuniyetlik olmaydı. Onun üstüne esil taamla hazır bolğaşka, tamak vaqti ve tamak mıhtarıgı bolğan hoşyarlıqını asallah yoktup koyudu. Bayram mezgilide tamak yeyiştiki yeni bir adet şoki, asalla üç vaxt tamak vaxti muqim bolmaydı. Yeni kelip asalla ziyade köp yep içip, bir de aç, bir de tok yürüp kalıdı. Bu, aşqazan üçey yollarının jükini eğirlaştırıydı. Uşaq yemeklik, tatlıq yemeklikler yeterlik buluş. Dem iliş küllerine aram alganda bilip bilmeyle adetikiden köp yavaladığan yeni bir xil yemeklik bolsa uşaq yemeklik. Bolup mu şekerlik yemeklikle, meselen her xil peçini pranik, içimlik, kent gezek qatarlıqlarını televizor körgen, paranlaşkan, yığılış kılgan vaqtlada köp hallada asalla köp yavaladığan bolup bu asalla kan şekeri ve kandiki yağqa tehdit payda kılıdı. Ameliyetten yaxşı qızalınış degen bu meseleye kandaq eniqlimi beriş doğrusu da cüngu ahalilerinin qızalınış körsetmesi bizge cevap bergen. O bolsumu tanpon qızalınışını işqa aşırış. Onun da oturğu koyulgan asas tem sezgüsüden huzurlanışla emez, yana organizmnin ozuqluq ehtiyacını qandırışkımı tan etibar beriş. Demek, tampon qızalınış deyinimiz, hakiki bedenimiz ihtiyaclıq bolğan tamak yeyiş usuludur. Ondaqta tampon qızalınış deyin nime? Tampon qızalınış, kündilik yemek içmekte yemekliknin türü, sani, nisbitinin, özünün ozuqluq ve sağlamlıq ihtiyacını en zor derecede kan duruşunu görüstüdü. Tampon qızalanış arqılıq muvapıq ozıqlanıp, sağlamlıqqa kapaletlik kılış məqsidige yetkili boludu. Tampon qızalanış tövendiki bir qancı tərəbini öz işçigi alıdı. Yemeklik köp buluş, köp xıl buluş, dallıq, ziraət, asas qılınış lazım. Hər günlük tamaq, dallıq, ziraət, yanyu türüdikilə, köktat, meyvi türüdikilə, çarva, öy kuşları, belik, tuxum, süt türüdükle, dadur, şakallıq meyve qatarlıq yemekliklerini öz içige elişe gerek. Otur hesap bilen her günü 12 xıldın artıq yemeklik, her haftada 25 xıldın

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия стансының мән вә менің вәтінім Cumhuriyet ұнтымайды Аллахиды сәйіпсі.

0: birlikte ulanı qoğdaylı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sehepimizde Maralbeşi Nayelik Gun'en idarişi, şahsi abdumobilge kaçlanan 110 bolak icazetsiz tamakini tekşürüp kolu çürüdü diye mezmunda sözlep birimiz.
0: 8. ayının 31. günü Maralbeşi Nayelik Gun'en idarisi yukarı süratlik yol Gun'en tekşürüş punktudaki halk sakçıları, sakçı yardımcıları vazife icra kılıvatkanda şahsi abdumobilde kanunsuz tamak toşuş dilosini tekşürüp kolu çürüp, Naq meydanda 10 nechil markadagi tamakidan 110 bolaqni tekshirib tutib qoldi.
1: Shu kuni xalq soqchilari, soqchi yordamchilari o'tishib turayotgan avtomobillarni doimlik tekshirayotganda bir shaxsiy avtomobilning ichida to'liq pechatlangan zo'r miqdordagi tamaki qochilganligini, sonining binormal ekanligini bayqab darhol tekshirish punktining aloqador mas'uliga doklad qildi ham naq meydanda dalil isbotlarni tezdan muqimlashtirdi.
0: Tekşürüş jarayonida bu avtomobilning shopri Fang Ekis tamaki mahsulotlarini qonunlik toshish rasmiyatini ko'rsata olmadi. Uning qilmishi tamaki mahsulotlarini toshishni boshqarishga aloqador belgilimlarga xiloflik qilishga chetishliq deb gumon qilindi. Xalq soqchilari orqadilla Deloni tezdan Maralbeshi nahiyalik tamaka maxsus setish idorasiga mas qadamda o'tkazib berib, birlashib bir taraf qildi.
1: Tamaka maxsus setish idorasining xizmatchi xodimlari yetib kelgandan keyin deloga chetishlik tamakilarni bir-birlab sanab turini tekshirdi ham kasbiy jihatdan baholadi. Tekshirish orqali deloga chetishlik summaning taxminan 30 ming yen ekanligi aniqlandi.
0: Navbatda deloga chetishlik kishi Fang Ekis ishqi chetishlik avtomobil ham deloga chetishlik barliq tamakilar Maralbeshi nahiyalik tamaki maxsus setish idorasiga topshirib berildi. Deloni davomliq tekshirib bir taraf qilish xizmati tartibli qanot yoydirilmoqda.
1: Soqchi taraf munolani askartdi. Tamaki buyumlari Dövlət məxsus ticarət qılıdığan, məxsus yetilidığan məhsulat bulub, hər qandaq qorun və şəxsinin qanunluq rəsmiyyəti bulmağan əhvalda toşuşu, saqlışı, setişi qatlıq çəklənirdi. Bəlgilimi xilaplıq qılğıçıla qanun boyca qanun cavabkarlıqını üstüge alıdı. Gun'en tarmaqı təvəlik rayındaki tamakini qanunsuz toşuş qılmışlarını sıcıl qatlıq təkşürüb, bazar nazarət qılış başqırış müdafiə sepini müstəhkəmləş bilən bilə, kən amını tamakiga alaqadar qanunlu xilap türlük qalaymıqan əhvallarını paal paş qılışqa, nazarət qılışqa, qiliplaşqan tərtiblik bazar muhitini ortaq bərpa qılışqa müraciət qıldı.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12 dan 22 Selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-19 Celsiy gradusgacha. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 6-23 Celsiy gradusgacha. Gulcada hava bulutluq, temperatura 11-27 Celsiy gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 9-20 Celsiy gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 12-22 Celsiy gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiy gradusgacha. Shixanzida hava bulutluq, temperatura 7-25 Celsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10-25 Celsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 8-27 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 16-29 Celsiy gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-29 Celsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiy gradusgacha. Atışda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 14-26 Celsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 13-27 Celsiy gradusgacha. Ürümçede hava uçup bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'den 22 Celsius gradus kıçı bulundu. Şüphal şamal çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Bu yıl 7-ci ayda Beijing'de ötküzülgen 2026 yıllık Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Varisleri Yığını hem 21-ci növetlik Beijing Halkıra Üncü Mervayet Zıbı Zünnet Buyumları Körgesmesi de Şincan Lopnahiyası'nın kelgen Pamir Galıpka Dünya Gayri Maddi Medeniyet Miraslarını Qoğduğu Çiğdigen nam berildi. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçülükke Lopnahiyası'ndaki gilem tokuğucu Pamir Galıp'nın iş izlerini sözləp berimiz. Bu mezgilde Lopnahiyası Minlo Gilem Import Export Çeklik Şirketinin işləp çıxırış seyhida 80 netçi işçi mugi bilen yiplarını ötküzüp özgice gilem tokuş bilen aldıraş boldi. Körgesimiz alada 150 xildin artuq, rengi ucuq, naqışları nabiz, gilem, ekskursiyacilerinin qadimini toxtutup görüşge jalap qılgan bulup, zakaz talonları tərəp-tərəptin kelişki başlıqan idi. Şan şarapke çömgen aşu dakiqida Pamir toxtap qalmadı. Onun kaynadiki aşu kona toquş maşinisi mu azaldan toxtap qalmagan idi. Bu yıl 44 yaşqa kirgan Pamir jamiyatidagi 3-chi avlod xotin qo'lda to'qilgan qo'y yungi gilimi to'qish hunarining varisi. Momisi bilan onasi shu joydagi gilam to'qish ustasi bo'lib, u esini bilgandan boshlabla ularning yip ilib, tartib kesib, chigib, anar guli, to'g'raqliq, to'g'in nusqalarini bir yip bir yipdan gilam yuzga to'qiyotganligini ko'rgan edi. Uyghur milletinin gilem tokuş yöner sanatı da koy yöngi yipi yögep tügülüp, paxtı yipni uzun sığa ve toğru sığa ötküzüp tokup çıkıldıgan gilem, uludun ötküzülüp, uludun egiz çıkan tivit yüzü şekillendirildiğin bulup, bu hüner sanat 2008 yılı devlet derecilik gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikige kirgüzüldü. Lopnahiyası'ndaki Sampul Kadimi Qabristanlıqi Topi Qatarlıq arxeologiyalik xarabiliklerde ilgiri köpligen kadimki yun toqulmalar ve yun gelen parçaları qezivilingan bulup, bu emeli buyumlar xotan gelen toquş hüner sanitinin dastlabki terakkiyatını tetkik kılışını kımmetlik ispat bilen təminledi. Pamir'nin tonuşturuşça gilem tokuş yönerinin iş tertibi asaslıqi, naqiş layihaleş, tokup şekilgi keltiriş, tekşi rətleş, yalpaqlap kesip istrolıqlaştırış, gilem yuyuş, yunini çürüş, məsulatni rətleş qatarlıqlarını öz işçiga aladığan bulup, her bir qadam tokuş işçisinin təcribisi və səvirçallıqını sınaydıken. O mundaq dedi. Dəsləbdə barmaqlarım qapırıp ketkendə, uzak karısamla gözlerim içişip gitetti. Lekin ben azaldın vazgeçişini oylap bakmadım. Anam daim yakşı gilem hünerini uzak vakit ögünüştün kilidu deydu. Pamir'nin dadısı gilem nakışlarını layihali güçü. Şundakla Şincan hüner sanat ustası bulup, en-envi nakışlar asası da 100 xildin artuq nakışını icat kılgan. 20-ci əsrinin 80-ci yıllarda Pamir'nin dadısı Minli gilem zavutunu kurgan. 2009 yılı yana Minli markasını tizimge aldırıp, Lopnahiya Minli Gilem Import Export Çeklik Şirketini kurgan. Nece 10 yıldan bu yana şirket 700'den artıq gilem tokuş texnika mahirini yetiştirip çıxdı. Yıllık gilem setiş gölümü 2500 kvadrat metrigi yetip, dövlet içi ve sırtıdı setildi. Bugünkü günde Pamir şirketinin baş direktoru boldı. O dadısının koludun ötküzü alğını yalğız bir karxanı bulupla kalmastın, belki teximu muhimi bir eğir buruç. Lopnahiyasının koldu toqılgan gelimini teximu yerakı yetküzüş idi. 6-cı ayının ahırda 9-cı növetlik Cungo Asya Yavrupa körgezmisinin gayri maddi mədəniyet mirasları körgezmi ornada Pamir'nin yayımı orni cəmi 3

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 1. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Gülbekre Muhtar. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. İnkılavi kurbanlarını hatırlaş günü de halk kahramanlarına gül sivriti takdim kılış murasimi Beijing'da dağdoğuluk ötküzüldü. Xi Jinping, Li Jiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sei Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jin katnaştı. Jonghua Halk Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllıkını tebrikleş kütüvlisi yaptı Beijing'de ötküzüldü. Xi Jinping mühim söz kıldı. Li Jiang riyasetçilik kıldı. Zhao Leji, Wang Huning, Sei Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jin katnaştı. İzdiniş jurnalda Cungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping'nin umumi menfaatdarlık, ulluk, toluk kapaletli halk turmuşu kuruluşunu küçeyteyli mavzuluk mühim makalesi ilan kılındı. Xi Jinping, Brunei Sultanı bilen Cungu Brunei diplomatik münasuet ornatkallıkının 35 yıllıkı münasueti bilen öz ara tebrik telegramısı yollaştı. İraq Amerika yetekçilikidiki xalqara ittifaq qismining Iraqdagi vazifasini oxirlashtirganligini jakarildi. Amri diqqatinglar, xabarlarimizning tafsili mazmunlarda bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Inqilobiy qurbonlarning shon-sharaf
1: tepishiga xalqning baxtli aman isen, sağlam buluşuğa tilektaşlık büldürdü. Cungu halkı bilen dünyadaki her kaysi devlet halkı otursudaki dostluğunun uzak kıçı davamlışıga tilektaşlık büldürdü.

Hörmətlik radio anıqıçılar. Bu il kesek ıltın devletleri hemkarlık mekanizmi orıntılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yanı soğuda ve meblağ silişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürüştün rakamlik ixtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırılab kirişkice, kesek ıltın devletleri hem hemrah devletler içi bitiş, ortak payda ilişte çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, emli hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, çoğun kesek ıltın hemkarlıkını ronak taptırıp, üzlüksüz mol neticilerini kolak geltirip, her kaysi devlet halkıya teximi köp, teximi yakşı nəbiyyat güzdeyip. Bu yıl ikinci ayının 9-cu günü Jongo Shamin Gauchi Xalqara Aerodromida eksport qilindigan 89 tonna chegara halqigan elektronlik soda posilkisi, mashina uskuna va posilki qochilangan navbatchi aeroplanning asta-asta boshliqqa ko'tarilishiga ergishib, Jongodagi tunji kesek oltin shaharlar ora chegara halqigan elektronlik soda havo transport maxsus liniyasi muvaffaqiyatlik tijorat boshlig'ining 3 yilligini kutib 2023 yılı 2. ayının 10. günü katnaş başlangandan bu yan, Jongo'nun Shamin şehri bilen Brazilya'nın San Paulo'nu tutaştırdığan bu hava altın koridori, Jongo bilen Brazilya, hatta Cenubi Amerika kıtasının ixtisas soda hemkarlık reşisini bağansırı çıngıttı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın devletlerinin ixtisas soda alaqısını küçəytkənliginin ixcam körünüşü. Birleşken Devletler Təşkilatı soda tərəqiyyat yığınıda elan kılıngan kesek altın devletlerinin işki sodasıdaki 20 yıl, yüzlünüş, əndizə və siyasətli körüstülüşçə, eksport ölçümü boyca altın devletlerinin ixtisas soda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesek altın devletlerinin meblağ seleşini kolaylaştırış, hemkarlık programı sekatarlık, kelişim hüccetler emeliyleştirildi. Çoğun kesek altın devletleri hemkarlığının öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda ediş hikayesinin mezmuni bağansırı beymaqta. İndoneziya Soda ve İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın devletleri hemkarlığı əzalar arasındaki soda münasibetini yaxşılaşqa paydılıq. Əza devletler arasındaki bazar alaqısını kengaytış arqılıq, güllenme bazar devletleri ve tərəqi qılıvatxan devletler soda ve məbləq seliş boşluğunu kengaytdi. Bu il ikinci ayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82,115 kilometr gelidigan tez sürətlik tömür yol koridori umumüzlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin devlet paytax təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghaziabad ve Merat şehrini tutaştırdı. İlgiri yol əhvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin yuqarı pəlli məzgilidə Dehli'din Meratqa avtomobil bilen 3 saatin 4 saat kiçi vaxt getirdi. Hazır bu musafinin vaxti 1 saatki qısqardı. Bu türünün məbləğ mənbəsinin biri bolsa, kesek altın devletleri yeni tərəqiyyat bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi. Yeni tərəqiyyat bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı devlet tərəqiyyat bankiler bilen kən dünyavi həmraxlıq münasibeti orantışı arqılıq, hər qısı devletlerinin imkaniyetlik sicil tərəqiyyat nişanını işğa çürüşüğe teximi yaxşı yardım verib, umumi mənbəətdar, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo Sanshi Taiyuan Wusu nöl karbonluq aerodrom törünü qollab, onun karbon tüt oksidi qoyup bermesligini işğa çürüşüğe yardım beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytish törüge məbləğ silib, Şojayının qatnışını yaxşılaşğa yardım beriş. Cənubi Afrika'nın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytish və zamanulaşdırış törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticilər

Hürmetlik radyo anlıqçılar, her millet halkının nadırı naqşı muzikileri bilen hizmetinlağa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programmasını yaqdırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıqçılar, bugünkü programımız ne? Bugün bayram namlıq naqşı bilen başlayımız. Yaqdırıp anlıqa isələk.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde 2026 yıllık memleket boyunca yaşanğanlarını hürmetleş eyi paaliyeti 10. ayda kanat yaydırıldı.

bolmaydı. Dem iliş vaqtını erkin orunlaştırış, tamakni xalğancı yap, tamak miqdarını xalğancı tallaş. Bayram mezgilede dem iliş kanuniyetlik bolmaydı. Onun üstüge esil taamla hazır bolğaşqa, tamak vaqti ve tamak miqdarıga bolğan hoşyarlıqni asalla yoqtıp koyudu. Bayram mezgilede tamak yeyiştiki yeni bir adet şoki, asalla üç vaqt tamak vaqti muqim bolmaydı. Yeni gelip asalla ziyade köp yap içip, bir de aç, bir de toq yürüp kalıdı. Bu, aşqazan üçey yollarının jükini eğirlaştırıydıdı. Uşaq yemeklik, tatlıq yemeklikler yeterlik buluş. Dem iliş günlerine aram alganda bilip-bilmeyle adettikiden köp yavaladığan yeni bir xil yemeklik bolsa uşaq yemeklik. Bolup mu şekerlik yemeklikler, meselen her xil peçini pranik, içimlik, kent gezek qatarlıqlarını televizor körgen, paranlaşkan, yığılış kılgan vaqtlada köp hallada asalla köp yavaladığan bolup bu asalla kan şekeri ve kandiki yağqa tehdit payda kılıdı. Ameliyette yakşı gızalınış degen bu meseleye kandak eniklimi beriş doğursa da, cüngu ahalilerinin gızalınış körsetmesi bizge cevap bergen. O bolsumu, tanpon gızalınışını işka şuruş. Onun da oturgu koyulgan asas, tem sezgüsüden huzurlanışla emez, yana organizmının ozukluk ihtiyacını kandırışkımı tan itibar beriş. Demek, tampon gızalınış deyinimiz, hakiki bedenimiz ihtiyaclık bolgan tamak yiyiş usuludur. Ondaqta tampon gızalınış deyin nime? Tampon gızalınış, kündelik yemek içmekte yemekliğinin türü, sani, nisbitinin, özünün ozukluk ve sağlamlık ihtiyacını en zor derecede kandırışını görüstüdü. Tampon gızalanış arqılıq muvafiq oziqlanıp, sağlamlıqqa kapalatlı qilish maqsadiga yetkili boludu. Tampon gızalanış tövendiki bir qancı tərəfni öz içiga alıdı. Yemeklik köp buluş, köp xil buluş, dallıq, ziraət asas qılınış lazım. Hər günlük tamaq, dallıq, ziraət, yanyu türüdikilə, kökdat, meyvi türüdikilə, çarva, öy kuşları, beliq, tuxum, süt türüdükilə, dadur, şakallıq meyve qatarlıq yemekliklerini öz içiga elişi gerek. Otur hesap bilen her günü 12 xıldan artıq yemeklik, her haftada 25 xıldan artıq yemeklik qobul qılış tavsiye kılınıdı. Köktat, meyve, süt, dadurni köprək yeyiş gerek. Her vaqtlıq tamaqda köktat buluş. Her günü 300 gramdan 500 gram gıca istimal kılış. Qeyni kıranlık köktatla işkiden bir nisbetini ilgileş təşəbbüs kılınıdı. Her günü meyve yeyiş, künde 200 gramdan 350 gram gıca yeni meyve qobul kılış tavsiye kılınıdı. Meyve şerbetini yeni meyvenin orna dəsitişki bolmaydı. Her xil süt məhsulatlarını istimal kılganda, qobul kılış miqdarı her günü sütün 300 gram qobul kılganğa baravar bolsa boludu. Daim pırçaq yasalmalarını yap bersa, her günü dadurdun 25 gramdan yuqır yegenge baravar boludu. Şakallıq meyveni muapıq yeyiş bək köp yevetmeslik gerek. Muapıq miqdarda beliq, öy kuşları, tuxum, qarı göyüş yeyiş lazım. Her haftada beliq türüdikilerden 280 gramdan 525 gram gıcı. Çarva ve öy kuşları göyüşüden 280 gramdan 525 gram gıcı. Tuxum türüdikilerden 280 gramdan 250 gram gıcı yeyiş tavsiye kılınıdı. Otur hesap bilen, her günü qobul kılıdığan beliq, öy kuşları, tuxum ve qarı göğüşünün umumi miqdarı 120 gramdan 200 gram gıcı bolsa boludu. Tuz, yağ az buluş, şekerini kontrol kılış, araqqa çek koyuş gerek. Yağsız gızalanış adetini yetil

0: تاماق ئۈستىلىي مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Jumha Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını ilgir sürüş kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumha milletini, Jumha medeniyetini, Jumha Komünistik Partiyasını, Jumhaçı sosyalizmini kalıptan etiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sähifimizde piçan nayelik her tarafımı tüzeş merkezide köp taraf hem türtke bulup, halk turmuşudaki qiyin mesleyle hal kılındı digen mezmundi qıtıladı buludu. Yakında piçan nayelik her tarafımı tüzeş merkezi nayelik her birlikten çekingenle işleri idarisi, davalınış kapaleti idarisi ve sonra sanat bankisi piçan nayelik tarmak bankisi bilen birleşip, köp taraf birleşip hareketlenip, hemkarlaşıp küç çıkırıp, her birlikten çekingen bir harbiyning davolini sug'urtisidagi tarixdan qolib qolgan masalasini yuqori o'nimda hal qildi.
0: Harbiylikdan chekingan harbiy Zhao Ekis 1999-yili Jungo Soda Sanoat Banki Pichan Nahiyalik Shoba Bankisiga xizmatga o'rinlashtirilgan. 1999-yildan 2004-yilgacha xizmat qilayotgan mazgilda tarixiy sabablar tufaylidan asldagi xizmat o'rni ishchi xizmatchilar davolanish sug'urtasini topshirish to'g'risida belgilama bo'yicha ish ko'rmagachga davolanish sug'urtasi haqqini topshirish uzilib qolish masalasi uzoqcha hal bo'lmasligini keltirib chiqargan. Bu mu Zhao Ekisni ko'p yillardan buyon qiyin ahvolga tushirib qo'ygan bosh qiyinchiligiga aylangan.
1: Zhao Ekisning iltimos talabini egallagandan keyin har taraflama tuzash markazida turishliq harbiylikdan chekinganlar ishlari idorasining xizmatchisi boshlamchilik bilan bir taraf qilish xizmatini boshladi. Tarixiy paketni aydınlashtirib, masalaning tugunini to'g'ri tepish uchun xizmatchi aloqador o'rin bilan aloqalashib, ko'p taraf birlashib harakatlanib, takshirib aniqlash mexanizmini yo'lga qo'ydi. Kadrlar o'rinlashtirish arxivi maaş tarqitish isboti, ijtimoiy sug'urta, davolanish sug'urtasi haqqini vakolatan tutib qilish xotirasi va idora moliya hisobot daftari qatorliq dastlabki isbot materiallarini birma-bir inchikib tekshirish orqali tarixdagi ishchi ishlatish va ijtimoiy sug'urtaga qatnashish ahvolini to'liq

Çünha Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Çünha Milleti Ortak Gevdesi Eni Milletler İttifaklığı'nın asası

Hürmetlik radyo anlıgıçuna, Şinjan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programı spocağına çişbeydik. Tekimi köp mezmullani sılı şetin terminalini çürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıgının lağı rahmet.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, Yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan

2023 yılı 7 ayda Jinchang qaytırma zərbi beriş jeñi başlanğanda oturuşlıq qısım Shangjujing Shishanga hujum qıldı. Düşmən Mina rayonu Simtor ve ot küçü noktası bilen bir müdafiye liniyası yasağan bulup, bunu bösüp ötkülü bulmaydıgan nemunilik istihkam dep atıgan idi. Umumi hücum kılgan şu keçisi bedeni katlı kızıp ketkerlikten Lianjian onu arkı sepke evet mekçip olganda, o ölsem mu can meydanı da ölümen deydu. Hem de birinci bulup istihkamdan sekrep çıkıp bütün benni başlap yette Simtor'ni bösüp ötüdü. Yana o da 5 ot küçüğü noktasını parladıdı. Bu can bir keçe davamlaşkan bulup, uruş tügügendin kiyin bütün liyende pekat 13 adamla kalıdı. İkinci günü o özü yalğız lehmigi yoşur numalgan kaldık düşmengi yolukup kalıdı. Abdomat buzulup kalgan, 10 kökürgimu yarlangan bulsumun o çekinmey, netçi granatını bir bağlap lehminin eğizgi tıkıp, yana partlatkuç, Buğtısının piltisini tartıp, lehmini partlatıp, örvetidu. Düşmeler bir-birlap çıkıp teslim boludu. Bu canda o, 3 potayını partlatıp, 7 düşmenini etip öldürüp, 22 düşmenini esirge alıdu. Onunla pidayılar kısım baş iştabı tarpının 2. derecelik küreş kahramanı dep nam birlip, şerep bilen 1. derecelik hizmet körsetken dep engi ilnudu. Vatanga qaytqandan keyin Huang Zongda harbiy töhfa medalini yig'ishtirib tiqib qo'yib, ko'p yillardan buyon oilasidagilarga tilg'a olmaydi. 2024 yili 9 ayda 93 yoshga kirgan Huang Zongdaga Jumhuriyat ordeni berildi. U doim men hayot qalg'uchi, qurban bo'lgan sabdoshlarim, haqiqiy qahramon deydi.

0: suis elle.
1: Muhabbat nuri orqali chegara rayonidagi o'smirlarni yoritaylik. Kichik do'stlar, davlat bayramingizga muborak bo'lsin. Bugun biz birlikda bir yiz kent o'qituvchisi bilan tanishamiz. Uning ismi Maguifang. Yoshlikdan o'tira yoshlikcha to'g'ri 28 yil u eng yaxshi yillarini dars munbirida qoldirdi. Shundoq, ashu eng ehtiyojli bolalarga qoldirdi. Bugün biz Maguifang bilen balılarının hikayesini anlayımız.
2: 这个国庆假期，马桂芳给福海县阿尔达乡小学四年级的孩子布置了一份特别

0: كۈچلۈك پەرق ئېتىش دەرىجىسىگە ئىگە ئىمارەت سىرتقى كۆرۈنۈشى بەرپا قىلغان. دۇكان ئىچىگە كۆپ خىل شىنجاڭ ئامىلى يۇغۇرۇلۇپ، شىنجاڭغا خاس چۆكمە شەكىلدىكى ئىستېمال بوشلۇقى بەرپا قىلىنىپ، قەھۋە بىلەن يەرلىك مەدەنىيەتنى قوش يۆنىلىشلىك يۇغۇرۇش مەقسەت قىلىندى. Starbucks Jongo loyihalash kollektivining loyihalaguvchisi Gao Yao muxbirga mundaq dedi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari omillari, jumladan naqshi usulni cho'ridigan holda do'kon jihozlari va chiroqlarni o'zgacha loyihaladik. Nurg'un narslar chalg'ularning tabiiy omillaridan kelgan. Biz yana atlas ishiltib, intoyin qiziqarli naqshlarni yasadik. Xeridarlarning bu yerga kelib, quyuq Shinjang madaniyati, Shinjangning g'ayri moddiy madaniyat miroslarining Starbucksdagi yo'g'irilishini his qilishini umid qilamiz. Urum shahri aholisi Yi nomidan xatiri. Do'konda 12 muqam o'rilinib bizni intayin hayajonga soldi. Sirtdan do'stlarim kelsa, ularni cho'qim bu yerga boshlab kelib, maxsus taqa qildiraman. Starbucks yana Shinjangning yerlik oniri qaymoq qatorliq alohida yemaklik materiallarini mahsulot sistemasiga singdirib, maxsus ichimlik, mazalik taomlar ham bosh temalik madaniyat ijodiyatini yo'lga qo'ydi. Starbucks Shinjang xalqaro cho'ng bozor g'ayri moddiy madaniyat miroslari bayroqdor do'konining direktori Ma Ying undoq dedi. Davlat bayrami mazgilida Shinjangning alohida ichimliklari butun mamlakatdagi 2700 dan ortiq do'konda cheklik vaqt ichida yangidan bozorga selinadi. Xeridarlarning Shinjangning alohida ichimliklari orqali Shinjangni texmi tushunishini umid qilamiz.
1: Endi avtonom rayondagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot anglatamiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 12-dən 22 Selsiya gradusqəcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 3-dən 19 Selsiya gradusqəcə. Çöcəkdə hava bulutluq bulub azraq yağmur yağdı, temperatura 7-dən 17 Selsiya gradusqəcə. Qulcuda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağdı, temperatura 12-dən 24 Selsiya gradusqəcə. Bordalada hava bulutluq bulub azraq yağmur yağdı, temperatura 9-dən 21 Selsiya gradusqəcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 21 Selsiya gradusqca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 11-dən 23 Selsiya gradusqca. Şeyxənzədə hava bulutluq, temperatura 9-dən 23 Selsiya gradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 Selsiya gradusqca. Qumulda hava uçuq, temperatura 10-dən 26 Selsiya gradusqca. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 19-dan 30 Selsiya gradusqca. Korluda hava bulutluq, temperatura 14-dan 27 Selsiya gradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-dan 27 Selsiya gradusqca. Atuşda hava bulutluq, temperatura 13-dan 30 Selsiya gradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-dan 29 Selsiya gradusqca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Selsiya gradusqca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 12-dən 22 Selsiya gradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansiyasının Şinjang xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Arzugul Xalıq, Van Suci, mühərriri Gini Qadır, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şinjang radio televiziya stansiyasının Şinjang xəbərləri proqramını anlığınlarına rəhmət. Sılış edin abunəçilər terminalını düşürsəniz, texmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bola alasınız.
0: Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga tolğan sanat sahnesi programısıqa orunlaştırılğan sarxıl naqşı muzikalarının sehri küçüdün silən huzurlandırış məqsədə mikrofonu aldığa taq boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımızğa orunlaştırılğan ən güzel küylərni huzurunlağı sunumuz mən Riya Satçı Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül aramınlarda boladığını güzel vətən namlıq naqşa yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağı rahmet. Teğimi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlasanla buludu.

boldi. Kentte Cungi tibabete sarıyı var boldi. Tez yollanmalarını öy etrafıdılı alalayımız. Medeniyet pahaliyet öyge işitin çıksaklı yetip bargılı boludu. Bu özgürleşlerden hemisi partiyanın yak siyasetinden ayrılalmaydı. Kent kadri buluş sübden bilen kent ahallarıge davamlık emeli iş, yakşı iş kılıp berip, köpçülüknün turmuşini bargan seri yakşılaymen. Ulu vatınımızdan bargan seri kudret tepişiği telektaşmen. Bay Nahiyelik Partiye Komiteti Teşkilat Bölümünün kadri, muhbirga kuruluşunun ekologiyelik muhitini koğdaş ünümü görünerlik bolgalıkını eğitip mundaq dedi. Kuruluşunun yürüşleşken tok mənbəsi generator sığımı 14 milyon 200 min kilovat. Şamal elektr, yoruqluq volt, ot elektr, energiya saxlaşdın ibarət köp xil energiya arqılıq bir-birini toluqlap bir gəvdiləşdiriş əndiyisi qolunılğan. Bunun içində şamal elektr, yoruqluq volt, yoruqluq, ısıqlıq, yeni energiya generator sığımı 10 milyon 200 min kilovat bulup, igilgen nesbiti 71.8% yetip, her ili sırtkı yetküzeleydiğen yeşil tok 18 milyard kilovat saatini işip, Şinjan'ın yeni energiyani şu cayda işil şipesimini önümlük yenikletti. Hesaplaşka asaslanganda bu yeşil tok Chongqing şehrinin her ili kömür serpiyatını 6 milyon tonna azaytışıga, 16 milyon 500 bin tonna karbon tört oksidini az koyup berişigi yardan berdiken. Bu 900 milyon tüp kölçettikip karbon koyup berişini azaytkanga bara verken. Li Shaohua, Şinjan'ın tokini Chongqing'i yetküzüş kuruluşunun yetküzüş uçi ponkti Barikol Toraklıq tokini özgürişcan tokka almaştırış ponkti Şerq Şinjan'daki şamal eğizgı caylaşkallıqı. Liniya boyidiki küşlük boran, tövən temperatura, qahırtan soğuk, kelkün mezgilidiki kelkün ölçilik qatarlıq mürekkep havarayı şaraitı da şirketin üskünlerini alayda çarlaş, infra, kızıl nur arqılıq temperaturunu ölçeşini daimli qanat yaydırıp, universal təkşürüp, remont kılışını yukarı süpette tamamlap, ciddi taqabıl duruş layihəsini udulluq mükemmelleştirip, kaşılını bir tərəp kılış ıqtidarını östürüp, kuruluşunun mükim yürüşüge kapalet kılgalıqını bildirip, mundaq dedi. Boran köp çıkıdığan rayon xavip xatirige qarta ademsiz uşku, toluq avtomatik çarılap tekşürüş üskünesi bilen tordu közd, ölçeş süpsi birleştirilgen strolıq çarılap tekşürüş endiyisi bərpa qılıp, yoşurun xaviplarını noktalıq bir mi bir tekşürüp çıxdıq. Bir gevdiləşken tordu közdüp ölçeş arka süpsiği tayınıp, üskünlerdeki noksallarga udulluq öküm kılışını işkaşırıp, leylimi cisimlar səbəbidin çıxırılgan xətər əhvalıga tez inka

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Bu səhifəmizdə radio anlıqçılarga dövlətimizin tövbəkar şəxslərini tanıştırımız. Tiyanşanın cənubi və şimalıdaki qurğuçularının hikayelərini sözləb berimiz.
1: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
0: Cumhuriyetinin tarix səhibisiyə çaqnat durğan isimlar oyulğan. Əmdi Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı səhibimizdə hərbi töhmə medalini yoşurub qoyğan peşqədəm əskər Huang Zongdu bilən tunuşub çıxımız. 1931 yılı 8. ayda Shandongning Rongcheng şehri Wanxijiang kentidagi bir kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan Huang Zongdu oilasida odam ko'p, ochliq oz bo'lg'achqa boshlang'ich maktabda 2 yil o'qibla o'qishdan to'xtab, pomishchiklarga ishlamchilik qilgan. 1940 yılı Yapon tajavuzchilari Rongchengni ishg'ol qilib olib, o't qo'yib, odam o'ldirib, bulang talang qilganda 22 oilaliklar bor bu kichik kanatda 19 odam harbiylikka qatnashib, Yapon tajavuzchilariga zarba bergan. 13 yoshli Huang Zongdumu Yapon tajavuzchilariga qarshi yoshlar avangard atirdagi qatnashib, postda turib qarovullik qilib, xabar yetkizgan. 1948 yılı kışta 17 yaşlı Huang Zongdu ahri harbiylikke qatnaşdı. 1949 yılı 4. ayda Changjiang deryasının ötüş urushi başlanğanda o deryadın ötüş zərbidarla bəniği tazımlatıp qarşı qırğaqtiki ot torğa qarmay Changjiang deryasının bösüp ötdi. Onun yanında bir zəmbirek oqi partlap 3 səpdişi naq meydanda qurban boldi. Bir səbdəşi can üzüş aldıda onunğa özüge vakalıdan yeni cüngoni körüşünə etdi. Huang Zongdu közüge yaş alğan halda cənubi qırğaqa etilip çıxdı. Dəryadın ötkəndin kiyin, Anhui'nin Langshida yamğurdın daldılanğan bir akşimi Gomindağının 3 əskiri işik çəkkəndə o özü yalğız etilip çıxıp 3 əsrini tutup 3-ci dərəcilik xizmət körüsətdi. 1952 yılı 8. ayda 21 yaşlı Huang Zongdu Amerika Jahangirligiga qarıştırıp Chaoshanga yardım beriş urushi jang meydanına atlandı. Pingkang aldınqı sepidiki 152 günde o 32 qitimliq kichik kölemlik hareketke. 17 qitimliq jangga qatnaşıp köp qitim ölüm girdabidan qaytıp geldi. 1953 yılı 7. ayda Jincheng qayturma zərbi beriş jangı başlanğanda oturuşluq qism Shangjujing Shishanga hujum qıldı. Düşmən Mina rayonu, Simtor və ot küçi nuqtısı bilən bir müdafiə liniyası yasığan bulub, bunu bösüp ötkili bulmaydığan nəmunilik istihkam dəb atğan idi. Umumi hücum kılgan şu keçisi bedeni qattı kızıp ketkerlikten Lianjiang onu arkı sepke evet mekcib olganda o ölsem mu can meydanı da ölümen deydu. Hem de birinci bulup istihkamdan sekrep çıkıp bütün benni başlap yette sim torni bösüp ötüdü. Yine o da 5 ot küçü noktasını parlatıdı. Bu can bir keçe davamlaşkan bulup, uruş tügü gendin kiyin bütün liyende pekat 13 ademli kalıdı. İkinci günü o özü yalğız, lahmigi yoşur numalgan kaldıq düşmengi yolukup kalıdı. Abdomat buzlup kalgan, on kökürgimu yarlangan bulsumun o çekinmey, netçi granatni bir bağlap lahminin eğizgi tıkıp, yana partlatkuç, buğtısının piltisini tartıp, lahmini partlatıp, örvetidu. Düşmanlar bir-birlap çıkıp teslim boludu. Bu jangda o 3 potayını partlatıp 7 düşmanını etip öldürüp 22 düşmanını esirge alıdı. Onunla pidayılar kısım baş iştabı tarafından 2. derecelik küreş kahramanı dep nam berilip şeref bilen 1. derecelik hizmet körsetken dep engi elinidi. Vatanga qaytqandan keyin Huang Zongdu harbiy töhmə medalini yığıştırıp tıkıp koyup, köp yıllardan buyan ailesidikilerge tılğa almaydı. 2024 yılı 9. ayda 93 yaşqa kirgen Huang Zongdu'ga Cumhuriyet ordeni berildi. O daim, men hayat qalğıcı, qurban bolğan sepdaşlarım, haqiqi, qahraman, deydi.